0: Sonel Muhteşem.
1: Sonel Muhteşem.
0: Sonel Muhteşem.
1: Sonel Muhteşem.
0: Sonel Muhteşem. Sonel Muhteşem.
1: Sonel Muhteşem.
0: Maestro Kukure dozo. Maestro Kukure dozo. Sonel Muhteşem.